Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.